0: Düşünün, Almanya'da bir gün süpermarkete giriyorsunuz ve içki reyonu tamamen kaldırılmış. Ya da benzin istasyonuna uğradınız ve o şişe şişe dizilmiş içkiler yok raflarda. Yok, o kadar da olmaz diyorsanız, evet o kadar zor, ancak Almanya'da Hekimler Birliği Marburger Bund hem gençleri hem de genel olarak sağlığımızı alkolden korumak için bir dizi Almanya için radikal de sayılacak talebi dile getirdi. Alkol oranı yüksek içkilerin satışına yönelik kuralların sertleştirilmesini istiyor hekimler. Konu vodka, viski, rom, tekila veya konyak gibi yüksek alkollü içkiler. Doktorlar bu tür sert içkilerin sadece özel dükkanlarda, lisanslı alkol mağazalarında satılmasını talep ediyor. Ve tabii bir de 14 yaşındaki bir çocuğun yetişkin refakatli alkol içmesine de son verilmesini talep ediyor. Evet evet, yanlış duymadınız, 14 yaş. Peki sorun sadece alkolü görünmez kılmak mı? Peki bakanların, hatta başbakanların ellerinde birayla verdikleri pozların normal göründüğü Almanya'da toplumun alkolle kurduğu ilişki normal mi?
1: Bildiğimiz gibi alkol Almanya'da günlük hayatın çok doğal bir parçasıymış gibi sunuluyor bize. Yani süpermarkette meyvenin yanında, kasanın önünde veya benzin istasyonunda yüksek dereceli alkol satın alınabiliyor. Ve bu da özellikle gençlerde zararsızmış gibi bir algı yaratabiliyor.
0: Diyor Kinder Schutzbund Başkan Vekili ve Çocuk Hekimi Doktor Nezahat Baradari. Birazdan kendisiyle gençleri alkolden nasıl koruyabiliriz, sağlığımıza genel olarak alkolün verdiği zararları nasıl önleyebiliriz, bu konuda politikaya ve topluma ne iş düşüyor, bunları yerli yerine koyacağız. Ekibimizden Serap Doğan, kutlamadan tutun festivale, konserden futbola, hayatın her alanında normalleştiren alkolün zararlarını güncel verileri aktaracak bizlere. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Almanya'da Marburger Bund adlı doktorlar birliği alkollü içeceklerin satışında daha sıkı kurallar talep ediyor. Yüksek alkollü içkilerin artık süpermarketlerde, büfelerde veya benzin istasyonlarında çikolatanın, dondurmanın, cipsin yanında satılmaması, bunun alkol zararsızmış hissi verdiğini söyleyerek tehlikeye dikkat çekiyor. Kozmo Türkçe ekibinden Serap Doğan tartışmaları takip ediyor ve şimdi stüdyoda. Serap, öncelikle bu öneri neden gündeme geldi? Doktorlar neden böyle bir değişiklik istiyor?
2: Çünkü Almanya'da her yıl binlerce kişi aşırı alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybediyor Gökçe. Almanya'da 16 yaş üstü bir vatandaş yılda ortalama 10,6 litre saf alkol tüketiyor resmi istatistiklere göre. Almanya'nın en büyük hekimler birliği Marburger Bund da alkol tüketimini ülkedeki en büyük önlenebilir sağlık risklerinden biri olarak görüyor. Özellikle gençlerin daha iyi korunması gerektiği ifade ediliyor. Marburger Bund'a göre yüksek alkollü içkilerin süpermarket raflarında işte sebze, dondurulmuş pizza ya da sakızla yan yana satılmaması gerekiyor. Doktorlar Birliği Başkanı Susanne Yuna.
3: Hochprozentigen Alkohol gehört nicht zwischen Gemüse, Tiefkühl, Pizza und Kaugummi in den Supermarkt.
2: Erken yaşta başlayan alkol tüketiminin ileride bağımlılık riskini ve sağlıkla sosyal sorunları önemli ölçüde arttırdığı da bilimsel olarak zaten kanıtlanmış durumda.
0: Marburger Bund Hannover'da düzenlediği genel kurul toplantısının açılışında alkole erişim konusunda çok daha sıkı düzenlemeler gerektiği konusunu öne çıkardı. Hükümete de bu yöndeki önerileri ve talepleriyle bir çağrı yaptı. Nedir bu talepler peki?
2: Marburger Bund yüksek alkollü içkilerin süpermarketlerde ve sıradan büfelerde satışının kaldırılmasını istiyor. Bunun yerine İsveç modeline benzer şekilde bunların satışının yalnızca lisanslı ve özel alkol satış noktalarında yapılmasını talep ediyor. Gökçe, bildiğimiz gibi Almanya'da bira ve şarap gibi düşük alkollü içkileri satın alabilmek için 16 yaş sınırı var. Yüksek alkollü içkiler içinse yaş sınırı 18. Genel olarak alkol oranı %18'in üzerinde olan sert içkiler yüksek alkollü kabul ediliyor. İşte vodka, viski, cin, rom gibi içkiler bu kategoriye giriyor. Marburger Bund Hekimler Birliği yaş kontrollerinin süpermarketlerde ve büfelerde sıklıkla ihmal edildiğini söylüyor. Özel içki mağazalarında yaş kontrollerinin daha etkin ve kolay yapılabileceğini savunuyor.
3: Wir glauben auch, dass spezielle Alkoholshops es erleichtern würden, die Kontrollen durchzuführen. Das kommt in den Supermärkten häufig zu kurz. Also die Alterskontrollen für den Zugang sind wichtig.
0: Perakendeciler Birliği ne diyor bu öneriye? Yani yüksek alkollü içkilerin özel mağazalarda satılması önerisine?
2: Federal Gıda Perakendecileri Birliği BVLH yaptığı yazılı açıklamada bu görüşü prensipte desteklediğini belirtiyor. Ancak öneriye temkinli de yaklaşıyor BVLH. Satış yasakları ve kısıtlamaların alkol tüketimini azaltmadaki etkisinin bilinmediğini ileri sürüyor. Açıklamada ayrıca tedbir ve eğitim politikalarıyla desteklenmeyen yasakların alternatif tedarik yollarını mesela el altında satışı teşvik edebileceği belirtiliyor.
0: Zaten Marburg'a Bund da ülke çapında uzun vadeli bir önleme stratejisini destekliyor ve önerilen bu strateji kapsamında bilinçlendirme kampanyaları ve okullarda bağımlılığı önleme çalışmaları da var. Evet. Gençler arasındaki alkol tüketimini erken yaşta önlemek adına bir talebi daha var Hekimler Birliği'nin. Tam olarak bu nedir Serap?
2: Gökçe, Almanya'da kamuya açık alkol tüketilebilen mekanlarda, işte örneğin birhane veya restoranlarda, gençlerin 14 yaşına itibaren ebeveynlere eşliğinde alkol tüketmesine izin veriliyor. Begleitet Trinken, yani Türkçesiyle refakatli içki tüketimi deniyor buna. Marburger Bund bu uygulamanın kaldırılmasını hedefliyor. Birlik Başkanı Susanne Jona, hükümetten ve sağlık politikaları yapan siyasetçilerden tüm bu talepleri kapsayan bir yasa taslağının hazırlanmasını ve kabul edilmesini beklediklerini ifade ediyor. Çünkü iç hastalıkları uzmanı bir doktor olarak aşırı alkol tüketiminin insan vücudu üzerindeki etkilerini sürekli gözlemlediğini işaret ediyor.
3: Ich bin Internistin und habe insofern sehr häufig Kontakt zu Menschen mit alkoholbedingten Fettlebern und wir wissen, dass in Deutschland pro Jahr je nach Schätzung mindestens 20.000 Menschen am erhöhten Alkoholkonsum versterben.
2: Jona, alkol kaynaklı fiziksel sorunlara örnek karaciğer yağlanması ve siroz gibi hastalıkları gösteriyor. Hekim olarak sık karşılaştığını vurguluyor bunlarla. Alkol tüketiminin ağır hastalıklara ve hatta ölüme yol açabileceğine de dikkat çekiyor. Jona, Almanya'da her yıl en az 20 bin kişinin aşırı alkol tüketiminden öldüğünü hatırlatıyor.
0: Mental ve psikolojik zararlarının, hele hele de madde bağımlılığına vardığında neden olduğu, kuşakları aşan zararları da tabii ayrı bir program konusu. Çok teşekkürler Serap. Kolaylıkla ulaşıyor olmamız alkolü normalleştiriyor mu? Gençleri alkolden nasıl uzak tutabiliriz? Konuyu kendisi de bir çocuk hekimi olan eski SPD Federal Milletvekili ve Çocuk Hakları Koruma Derneği Kinderschutzbund Başkan Vekili Doktor Nezahat Baradani ile konuşuyoruz. Merhabalar Nezahat Hanım.
1: Merhaba Gökçe Hanım.
0: Hekimlerin talebine geçmeden önce alkolün sağlık açısından yarattığı tehlikelere kısaca bakalım. Almanya'da her yıl alkol bağlantılı en az 20 bin kişi ölüyor. Alkol vücuda nasıl bir zarar veriyor da bu ölümler yaşanıyor?
1: Alkol vücutta büyük zararlar açıyor. Bir nevi zehirdir ve alkolün sağlık yükü oldukça yüksektir. Karaciğer hastalıklarından kansere kadar yol açabiliyor. Kalp damar hastalıkları yapabiliyor. Tabii bunlar uzun vadeli yan etkiler. Ve özellikle çocuklar ve gençlerde baktığımızda alkol beyni çok feci şekilde etkiliyor. Çocuklarda konsantre eksikliği olabiliyor. Beynin gelişmesinde hasarlar oluşabiliyor ve en önemlisi tabii bağımlılık yapabiliyor.
0: Marburger Bund yüksek alkollü içkilerin marketlerde, benzinliklerde ve büfelerde, işte böyle normal gıdaların hemen yanı başında satılmasının yasaklanmasını istiyor. Alkol sanki temel gıdaymış gibi normalleştiriliyor, tehlikesi göz ardı ediliyor deniyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?
1: Bu görüşe katılıyorum çünkü bildiğimiz gibi alkol Almanya'da günlük hayatın çok doğal bir parçasıymış gibi sunuluyor bize. Yani süpermarkette meyvenin yanında, kasanın önünde veya benzin istasyonunda yüksek dereceli alkol satın alınabiliyor. Ve bu da özellikle gençlerde zararsızmış gibi bir algı yaratabiliyor. Ama şunu da söylemek lazım. Buradaki amaç tabii ki gençlere durmadan yasaklar koymak değil, gençleri bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve çocuk ve gençlerin korunması ve burada tabii yetişkinler de büyük bir rol oynuyor.
0: Hekimler rom, vodka, viski, cin, tekila veya konyak gibi içeceklerin Kuzey Avrupa ülkelerindeki gibi lisanslı alkol dükkanlarında satılmasını öneriyor. Bunun ne gibi getirileri olur?
1: Avrupa'nın kuzey ülkelerine baktığımızda tespit ediyoruz ki Almanya'da bira veya alkol kültürünün tarihsel ve toplumsal bir boyutu var. Ama aynı zamanda şunu da sormalıyız. Biz böylelikle gençlere nasıl bir mesaj veriyoruz? Örneğin sigara yıllardır çok şekilde reklam yapılması yasak. Her sigara paketinde zararları anlatılıyor. Ama alkol konusuna geldiğimizde burada hala ciddi şekilde bir normalleştirilme söz konusu. Onun için bir yanda Almanya'daki kültürel gelenekler ve çocuk koruması arasında bir denge kurmamız gerekiyor.
0: Hekimler ayrıca 14 yaş üstü gençlerin refakatli içki içme izninin kaldırılmasını talep ediyor. Kıdemli bir çocuk hekimi olarak siz bu uygulamaya ne diyorsunuz?
1: Gerçekten 19. ve 20. dönem federal milletvekili iken sağlık komisyonundaydık ve bu konuda büyük çabalar verdik ve ben şunu diyorum ki gerçekten 14 yaşındaki bir gencimizin alkolle tanışmasının risklerini küçümsememek gerekir. Çünkü ne kadar erken yaşta alkol tüketimi başlarsa bağımlılık riski o kadar çok artıyor ve beyinde o kadar çok hasar oluşuyor. Onun için çocukların alkolle mümkün olduğu kadar geç karşılaşması sağlık açısından daha doğru, hatta hiç karşılaşmamaları en iyisidir. Ama dediğimiz gibi buradaki kültürel farklılıklar olduğu için Alman toplumunda özellikle burada yani sırf bir yasak politikasıyla da fazla bir şey elde edemeyiz. O nedenle bilgilendirme, bilinçlendirme çok mühimdir. Açımdan çünkü bir şeye yasak konulduğu zaman hatta çocuk ve gençlerde daha büyük ilgi görülebilir. O nedenle bu konuya dikkatlice ve dengeli şekilde yaklaşmak gerekiyor. Ama refakatli alkol içmesine ben kesinlikle karşıyım bu yaşlarda.
0: Gençlere ve ailelerine kendi kararlarını vermeleri için tabii ki bir alan tanınıyor ama öte yandan ortada olan bir gerçek de var. Almanya'da 16 yaş üzerindeki her vatandaş yılda ortalama 10,5 litreden fazla alkol tüketiyor. Bu başka nasıl engellenebilir? Yani yasaklara karşıyım dediniz ama okullardaki veya medyadaki aydınlatma kampanyaları anlaşılan yeterli sonucu vermiyor. Alkol bağımlılığını önlemek için başka neler yapılabilir?
1: Aslında bakarsanız sırf alkol bağımlılığı değil, diğer bağımlılıklara baktığımızda bu internet olabilir, bu esrar bağımlılığı veya diğer bağımlılıklar olabilir. Şunu bilmemiz lazım. Bağımlılık çoğu zaman sadece maddeyle ilgili değil, yalnızlık, stres, umutsuzluk da bununla çok alakalıdır. Yani sırf broşür dağıtarak, sırf gençlere nasihatler vererek bu bağımlılığı biz önleyemeyiz. Onun için gençlerin ruh sağlığını daha çok güçlendirmek lazım, sosyal katılımı artırmak lazım ve tabii ki burada ailelerin destekleri gerekiyor. Okullarda sosyal danışmanlar, sosyal pedagoglar, çocuk psikologları lazım ve sağlık alanında da bağımlılığın oluşmaması için çocuk ve gençlerimize ona göre sağlık hizmetleri vermemiz gerekiyor.
0: Son olarak sosyal medyadaki challenge denilen yarışmalarda veya cesaret denemelerinde de alkolün çok öne çıktığını görüyoruz. Gençlerin bedensel ve mental gelişme henüz tamamlanmadığı ve hayat tecrübeleri de az olduğu için tabii bu cesaret denemeleri bazen ölümle bile sonuçlanabiliyor. Sizce özellikle gençlerin korunması amacıyla sosyal medyadaki alkol içeriklerine dair ne tür düzenlemeler yapılabilir?
1: Sosyal medyada alkol tüketiminin eğlenceli ve risksiz gösterilmesi özellikle gençler açısından problemli. Ve burada ne yazık ki platformlara büyük sorumluluk düşüyor ve platformlar üstlerine düşen sorumlulukları ne yazık ki o şekilde kullanmıyorlar. Örneğin yaş koruma sistemleri olmalı ve algoritmik sorumluluklarını platformlar üstlenmeli ve bu konu hem federal Almanya hem de Avrupa düzeyinde ciddi tartışmalara yol açmalı. Ama tekrarlıyorum, sırf sansürle biz bu konuyu ne yazık ki kapatamayacağız. Onun için çocuğu, gençliği korumamız da gerekiyor. Ve dijital dünyada alkol yanında bir sürü daha çok tehlikeli maddeler ve durumlar var. Ve o nedenle burada platformlara gerekirse cezayla da sorumluluklarını tekrar vermemiz gerekiyor. Kanuni yönden burada daha büyük adımlar atılması gerekiyor. Bu da siyasetçilerin sorumluluğu içinde.
0: Almanya Hekimler Birliği gençlerin alkolden korunması ve yetişkinlerdeki yüksek alkollü içecek tüketiminin azaltılması amacıyla bir dizi talepte bulundu. Konuyu Kinderschutzbund Başkan Vekili Çocuk Hekimi Doktor Nezahat Baradari ile konuştuk. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Alkol sadece bir içecek mi, yoksa Almanya'da günlük hayatın temel ama görünmez gizli bir parçası mı? Kozmo Türkçe'de bugün bunu konuştuk. Hekimler Birliği Marburg Bund'un gençleri ve bizlerin ruhsal bedensel sağlığını korumak, alkol bağımlılığını azaltmak amacıyla alkol satışına yönelik kuralların sertleştirilmesi için hükümete yaptığı çağrıyı ele aldık. Hekimlerin daha sık kurallar çağrısı, gençlerin alkole erişimi, 14 yaşında yasal olarak alkol tüketilebilmesi, alkolden her sene 20 binden fazla kişinin ölmesi. Tüm bunlar aslında bize toplumun alkolle kurduğu ilişkiyi normal gördüğünü ortaya koyuyor. Peki toplumca alkolün olumsuz sonuçlarından korunmak için ne değişmeli? Sadece yasaların sertleşmesi yeter mi, yoksa alkolün normal görünmesini mi sorgulamalı? Bunları işin siyasal boyutunu da tanıyan eski federal vekil, çocuk hekimi ve Kinderschutzbund Başkan Vekili Doktor Nezahat Baradari ile konuştuk. Ona göre gençleri sadece yasaklarla bağımlılıklardan korumak yeterli değil. Önemli olan gençlerin ruh sağlığını güçlendirerek onları yalnızlıktan ve umutsuzluktan da korumak. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi ucu hepimize dokunan konuları ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konu ve uzman bir konukla sizlerleyiz. Bizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Kozmo Türkçe'nin bir de Facebook hesabı var. Oradan da videolarımızı ve söyleşilerimizi izleyebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.